nur hin. Bim bam bim bam bim birim birim bam. Quer ihr band ja bim birim birim bam. Edvard die Dachsbrun bim birim birim bam.